0: 等着啊，你别走啊。
1: Ayırmanızlar bastaldı.
2: Atay. Özüm aytadım sözüm ben. Dur.
3: Karayip.
2: Stop. Sana ayıp ettiler. Anke.